0: bir pattern mahal bir tutmak işte ama tabi lan yemeği yaşlıs, tamam yemeği yaşlıs, fanyalı sana flyers.
1: Manam lada hal.
0: Lunar makyi weyiz kaşkımayın. Tamam yemeği yaşlıs.
1: Makyi weyiz, no, no, no.
0: Hey, lagi işte ama tamam yemeği yaşlıs, tamam yemeği yaşlıs.